0: günler alışmanız yani mahı. Operayı yerçühi mena kadar alışmanız yan paraçatas darikin virajış taraf yanken arcekavur asla vurutun mener yev manavant odorin kişovutyan meçtroşmuvalcı ir jiraçan aşkadanki lırçutyunov. Hıraverler gistalar masnakçılı hamar kani mı yerkov yergugam yerek yerker yerkenov aşkam ayn mişo çarumin yev an ad yergu yerek yerkeru hamar porçer gizadarer gıbahançer ambayman porç unanal taşnagaharin hez yev gıbadrastıver lırşören orbesi mişt parçır bahe yerkar veşti badivı. Ayn badivı bor ink bidinler geyesiner. Ay sarumaval haçok geyazı an anor ansaç ugin yevmek poluruz ay tezut yuno bidikişen digil alis manugyane. Sirenler aştoğrov mengiske besal gırnak yezrapagel merhavortumu hasank merhavortumin avardin haraçiga yergüşapti nor oragarkov nor agosovmı tarçial miyasin ullalu huysov yörçangutinov amenayn parik gımahtenk ces polor.
1: Parev, դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.50 հաջախականությամբ։